gözüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürüme.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilir.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soğullar. En güzel soğullar. Radyo Sahil'de.

demek yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Bilmediğim öyle şeyler var ki, nasıl söylesem. Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var.

0: Başında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Türkiye'mizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Arabam!

0: 24 saat hit müzik.
1: Doesn't

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açın.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam. Çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak.

0: başlayacağım. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
3: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme

0: ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Reklamlar bitti.
2: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. En güçlü sesi Radyo Sahil
1: tam 95'te.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk tam geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 0572 ve 616 8899. Adres: Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk, lezzeti ayağınıza getiriyor.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
5: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.

0: Mavis'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Hey. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Hey.

Efendim biraz böyle deneme yayını gibi oldu bugün. Story'de paylaşmıştım. Radyomuz yeni bir yere taşındı. O sebepten ötürü bugün birazcık böyle aksaklıklar söz konusu olabilir. Benim programıma çok böyle yarısı gitti gibi oldu ama açılışı artık yapmadan devam edeceğim. Serap'ın programında normal yayın akışıyla devam edeceksiniz. Her ne kadar programa girememiş olsam da En Göze Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Efendim programımız En Göze Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bir şekilde devam ettiriyorum. Bundan sonraki ikinci saatimizde bir aksilik çıkmazsa yayınımıza devam edeceğiz. En Göze Döner Restoran'da biliyorsunuz ki artık paket servis seçeneği de başladı. Ve vereceğim iletişim numarasından evinize paket servis seçeneğinde kullanabilirsiniz. 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından En Göze Döner Restoran'tan evinize ya da iş yerlerinize paket sipariş verebilirsiniz ya da çeşitli yemek uygulamalarında da bulunuyor. İster döner, ister kebap ve diğer pide ve lahmacun çeşitlerini ev ortamında ya da iş ortamında rahatça afiyetle isteyip yiyebilirsiniz. Bugün biraz böyle oldu. Yarın telafi edeceğiz. Bir aksilik bir şey çıkmaz ise. Şimdi Hande Yener dinleyelim mi? Bana anlat desin. Normal konseptimize geçiş yapabilir miyim bilemiyorum. Şöyle bir kısaca dünya ülkelerine yine bir gezinmek istiyorum aslında bakacak olursanız.
1: Adın yok, senin yok. Çekinme, bana anlat.
0: O

Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla

0: Gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
4: Yerel gündem.
5: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alusbi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
4: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık.

Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımız Murat Dalkılıç olacak. Murat Dalkılıç'a tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim, Blue Diamond Ali Ağa'da pırlantalarda %50 net indirim hala devam etmekte. Ve tabii

çeşitli fabrikalarla işbirlikleri var. İndirimleri, kampanyaları bulunmakta. Sosyal medya hesaplarını takip almanızı tavsiye ediyorum Blue Diamond Ali'ye. Çünkü orada çok uygun fiyata çok güzel altın takılar, aksesuarlar, kolyeler bulunuyor. Anlık olarak kampanya yapıyorlar ve bu kampanyayı kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü ben yayındayken denk geldiği zaman sizlere söylüyorum tabii ki ama... Yayın bittikten sonraki kampanyaları sizlere haber veremiyorum. O sebepten ötürü siz kendiniz takip ederseniz an an tüm kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Tarkan'la devam edeceğiz yolculuğumuza. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

vaktimiz kaldığı için şöyle hızlı bir şekilde diğer ülkelerdeki doğasıyla öne çıkan ülkelerden bahsetmek istiyorum. İlk sırada Norveç geliyor. Fiyortları, dağları ve kuzey ışıklarıyla dünyanın en etkileyici doğal manzaralarından bazılarına sahipmiş. İzlanda ikinci sırada, volkanlar, buzullar, geyserler ve şelaleler bir arada bulunuyor. Adeta

Adana'lı yeşil tepeler, göller, dağlar ve el değmemiş doğasıyla ünlüymüş. Dördüncü sırada Kanada, turkuaz gölleri, dev ormanları ve milli parklarıyla doğa tutkunları

bence doğal güzellik olarak şu anda gördüklerimin arasından en iyileri. Tabii ki gördüklerimin derken gidip canlı canlı görmedim. Videolardan gördüğüm kadarıyla gerçekten masallar ülkesi gibi bir yer. Ve dünyanın en mutlu insanlarının da İsviçre'de yaşadığını biliyor muydunuz? Valla ben de videolardan ve bu araştırmalar sonucunda öğrendim. Demet Akalın'la devam ediyoruz. Kulüp diyecek. Sonrasında muhtemelen 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahin.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin. Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 05 72 ve 616 88 99 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizimle, görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
6: Reklamlar bitti.

Efendim, reklamlardan Deha Bilimler ile dönüş yaptık. Valla son dönemece girmiş bulunmaktayız. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Bir yandan da doğal olarak en güzel ülkelerden konuşmaya devam edeceğiz son ana kadar.

Efendim, doğasıyla ünlü ülkelerden bahsetmeye devam ediyorum. 6. sırada Slovenya. Daha az bilinen ama gölleri, mağaraları ve dağlarıyla oldukça etkili bir ülkeymiş. 7. sırada Costa Rica. Yağmur ormanları, yanardağlar ve egzotik hayvanlarıyla biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir ülkeymiş. Güney Afrika. Safari, okyanus kıyıları ve dağ manzaralarını bir arada sunuyormuş. Şili. Patagonya bölgesi buzullar ve dağlarla doğa severler için muhteşemmiş. Ve Türkiye'miz. Karadeniz yaylaları, Kaçkar Dağları, Kapadokya ve Akdeniz kıyılarıyla aslında dünyanın en çeşitli doğal güzelliklerinden bazılarına sahipmişiz. Bence tabii ki herkesin en güzel ülke diye baktığı, herkesin kendi ülkesi, bence de kendi ülkemiz. Bu saymış olduğum diğer ülkelerden daha fazla güzelliklere sahip bir ülke. Bir kere dört mevsimi bir anda yaşayabiliyoruz. Yani dört mevsimi yaşayan ender ülkelerden bir tanesi. Tarımıyla, hayvancılığıyla, doğasıyla, denizleriyle, yaylalarıyla en geniş, en güzel yerlere sahip olan, gerek tarihi eserleriyle, daha doğrusu ülkemize yok yok diyebiliriz ve böyle ülkeler çok nadir olduğunu biliyorum. O konuda çok şanslıyız. O yüzden ülkemize her anlamda sahip çıkmamız, doğal güzelliklerimizi güzel bir şekilde korumamız ve çevremizi tabii ki temiz tutmamız gerekiyor. İrem Derici ile devam edeceğiz yolculuğumuza. Deli Yangın'ın diyecek programımız Blue Diamond.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim bugün böyle yarım yamalak bir program oldu ama olsun, hiç girmemekten iyidir. Yarın Allah nasip ederse güzel bir şekilde programımızın açılışını yapıp programımızı normal akışında devam ettireceğiz. Bugünlük bu kadar süremiz varmış. Yarın sabah Allah nasip ederse herhangi bir şeyle karşılaşmaz ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sayalım.
1: Hangimiz fotojenik?
0: Say A. Ses. Ses denememek 1-2. Say A. Say A. Ses kontrol. Ses deneme 1-2.

0: Say A. Ses. Ses deneme 1-2.
1: Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda rengimizi sıyırmış da gitmiş gideni.
0: Ses deneme.
1: Nuru cemalimizi astarı kalmış bir
0: ses deneme radyo sahil.
1: Odağı.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600 29 0.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.

0: düşünüyorsun?
1: Kafa karıştıracağım. Ruh ikizim yoktu ki beni. Nasıl çıka gelir? Aynalabilir.

Na. Cevabı bilsem bile sana diyemem, söyleyemem. İzini bırakır arkasında geceler, izini bırakır arkasında geceler. İzini

0: Yeni Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar,
2: en hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Hasret vuruyor gecenin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz?

0: Organik Bilimi ve MYK Merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0 112.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
9: Yerel gündem.
10: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1.234.000 ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
11: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve

0: gök gürültülü sağanak yağışlı 30, dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Sağlık, huzur, bereket, bolluk dolu bir hafta olsun.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Öncelikle kazansız belansız bir yolculuk olsun hepiniz için. Hazırsak şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar varsa lütfen mesaj atın. 0532 492 50 95 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Program Ay Dilge ile başlasın o zaman. Günlerden pazartesi, günlerden burçlar. Bakalım burçlarımız bu hafta, yıldızlar bizlere neler fısıldamış burçlar için. Hepsine göz atacağız.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Doğa Park'ın içinde, doğayla iç içe, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra hemen burçlarımıza başlayalım mı? Çünkü zamanımız kısıtlı, anca yetiştiririz. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, orada mısınız? Oradaysanız başlıyoruz. Aşk ilişkiler bu hafta diyor ki, sizin için hızlanma ama test edilme haftası. Bir konuşma ya da mesaj haftanın başında gelir ama etkisi tüm haftaya yayılır diyor. Karşınızdaki kişinin tutarlılığına özellikle dikkat ediyorsunuz. Flörtteyseniz hafta ilerledikçe karşı tarafın niyeti daha da netleşecek. İlişki ciddiyete evrilebilir. İlişkisi olan koçlar için haftanın ortasından sonra ben bu ilişkide neredeyim sorusu öne çıkacak. Netlik kazanmak sizin elinizde. Sağlıkta ise enerji yüksek başlar, enerji yüksek başlar ama haftanın ikinci yarısına düşebilir. Kendinizi fazla zorlamayın. Parada mı? Parada diyor ki hafta boyunca parayla ilgili küçük ama ardışık gelişmeler var. Tek seferlik büyük bir para değil ama birkaç seferlik böyle paralar gelecekmiş. Harcamada da acele etmeyin diyor. İş kariyer diyor ki bu hafta bir konu sizi öne çıkartıyor. Görünür oluyorsunuz. Özellikle hafta sonuna doğru bu işi sen yap denmesi olası. Bu ilerisi için bir referans olacakmış sizin için sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Ne oluyorsa hayrınız olsun. Şarkınız da Candan Erçetin'den gelsin.

Efendim geldik sevgili boğalar ve yükselen boğalara. İkizler burcundaki yeni ay sahip olduğunuz imkanları nasıl daha faydalı hale getireceğinizi net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Kendi yeteneklerinize güvenerek size yük olan alışkanlıklardan sıyrılıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Güneşin yengeç burcuna geçişi etrafınızdaki olaylara daha korumacı ve duyarlı bir yaklaşım sergilemenize neden olabilir. Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz noktalarda kendinizi daha samimi bir dille ifade edecek yollar bulabilirsiniz sevgili boğalar, yükselen boğalar. Şarkınız hemen gelsin Sezen Aksu'dan.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler nerede? Tabii ki Doğa Parkı'nın içinde, doğayla iç içe, deniz manzarası da sizlere eşlik ediyor. Seyir Kafe Restorant'ta, Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16A, Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Şimdi bu bölümün İlk yarım saatin son şarkısı. Birazdan reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından İkizler Burcu'yla devam edeceğim.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
3: inansa, hayat bayram olsa. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Efendim 13.30 reklam kuşağını geride bıraktık. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyorum ve İkizler Burcu'nda kaldım. Birazdan sevgili İkizler, yükselen İkizler, bakalım yıldızlar sizler için neler fısıldamış.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem de midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, salatalar, tatlılar, yanında da sıcak soğuk içecekler. Nerede? Tabii ki Doğa Parkı içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 A Ali Ağa'da, iletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi nerede kaldık? Sevgili ikizler ve yükselen ikizlerde. 15 Haziran'da sizin burcunuzda gerçekleşecek yeni ay, hayatınızın kontrolünü elinize aldığınız ve kendi kurallarınızı baştan yazdığınız bir süreci işaret ediyor. İhtiyaçlarınızı belirlemek ve sizi olduğunuz yerde saydıran her türlü engeli hayatınızdan çıkarmak için harika bir zamanmış sevgili ikizler ve yükselen ikizler.

20 Haziran'da da yine Şiron'un Boğa burcundaki konumuyla kimseyle paylaşmadığınız ve içinizde büyüttüğünüz o derin endişeleri artık serbest bırakacakmışsınız. 21 Haziran'da Yengeç burcuna geçmesiyle Güneş'in çabalarınızın karşılığını almak ve kendinizi garantiye almak isteyebilirsiniz. Önceliklerinizi gözden geçirmek ve sadece size güven veren adımlar atmak bu sürecin ana teması olacakmış sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şarkınızı da hemen atıyorum.

Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. 15 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni ay hayatınızın arka planda süre gelen ve sizi gizliden gizliye yoran durumlara artık bir son vermeniz gerektiğini gösteriyor. İhtiyacınız olan şeyin daha fazla mücadele etmek değil, bazı şeyleri olduğu gibi kabullenmek olduğunu fark edebilirsiniz. Enerjinizi tüketen konulardan uzaklaşıp kendi içinizde bir arınma yaşamak, size sonrasında atacağınız adımlar için berraklık kazandıracakmış sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. 20 Haziran'da Şiron'un Boğa burcundaki seyri geleceğe dair taşıdığınız korkuları ve umutsuzlukları şifalandırmak için önemli farkındalıklar yaşamanızı sağlayacakmış. 21 Haziran'da ise Güneş'in sizin burcunuza geçmesiyle beraber üzerinizdeki durgunluğu atıyor ve tamamen yenilendiğinizi hissediyorsunuz. Ne istediğinizi çok iyi bileceğiniz ve kendinizi ön plana koymaktan çekinmeyeceğiniz bir döneme giriyormuşsunuz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç. Şarkınız da Tarkan'dan gelsin.

0: Geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. 15 Haziran'da İkizler Burcu'ndaki yeni ay, beklentilerinizi ve hayallerinizi somut adımlara dönüştürebileceğiniz hareketli bir dönemi başlatıyor. Hayata sizinle aynı pencereden bakan insanlarla bir araya gelmek, tıkandığınız noktalarda size yepyeni çıkış yolları sunabilir. Yalnız başınıza üstlendiğiniz sorumlulukları bir kenara bırakıp doğru destekleri kabul ettiğinizde işlerin ne kadar kolaylaştığını da göreceksiniz. 20 Haziran'da Şiron'un Boğa Burcu'ndaki etkisi, omuzlarınıza binen yüklerin ve kendinize sürekli kanıtlama çabanızı sizin ne kadar yıprattığıyla ilgili bir yüzleşme yaşayacak mısınız? Sorumluluklardan kaçmak değil, aksine size ait olmayan yükleri sahiplerine iade etme vaktiymiş. Sevgili Aslan, yükselen Aslan, Güneş'in 21 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçmesi size dış dünyayla olan bağlarınızı biraz daha esnetip kendi iç dünyanıza dönmenize fırsat verecekmiş. Olayları akışına müdahale etmek yerine biraz geride durup büyük resmi izlemek sizin için daha doğru bir kararmış sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Ve sıradaki şarkı sizler için gelsin.
1: Zaten. Ya ki bıkıp zili çalayım hemen ya da çekip gideyim görüşemeden. Ya ki yolları sel alsın. Alem aylarca güneşsiz kalsın. Ya ki kuşlar uykuya dalsın.
2: Yağmur yağar inceden, seni gördüm pencereden. Nedir bu acelen, niye geldin?

dilim kurudu, anlatamadım derdimi. Bazen soğuk taştım, döküldüm yerlere, dilim kurudu, anlatamadım derdimi. Sardım kendimi.

Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Şimdi 15 Haziran'da İkizler Burcu'ndaki yeni ay hayatınızdaki sorumlulukları ve genel gidişatınızı şekillendirecek kararlı bir duruş sergilemenize yardımcı olacakmış. Artık nereye varmak istediğinizi ve hangi yoldan gitmeniz gerektiğini daha çok net bir şekilde görüyorsunuz. Sizi durduran bahaneleri ortadan kaldırmak ve kendi kapasitenizi en doğru şekilde ortaya koymak adına karşınıza çıkan fırsatları pratik bir şekilde değerlendireceksiniz diyor. Peki 20 Haziran'da Boğa Burcu'ndaki Şiron'un konumu. Kendi potansiyelinize dair taşıdığınız şüpheleri ve inançları iyileştirmek için harika bir süreç sunacakmış sizlere. Karşınıza çıkan engellerin aslında birer tecrübe olduğunu kabulleneceksiniz. Vizyonunuzun nasıl genişlediğini de fark edeceksiniz. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu'na geçişiyle beraber hayattan aldığınız keyif ve umutlarınız tazeleniyor. Etrafınızdaki insanların içinde kendinizi çok daha güvende ve ait hissedeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bireysel çabalarınızın karşılığını da almak, size destek olan insanlarla birlikte başarıyı hissetmek ileriye dönük adımlarınızda sizi çok daha hevesli kılacakmış. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, şarkınız da Mustafa Sandal'dan gelsin.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim Türkiye saatleri 14.02'yi gösteriyor. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Bir istek şarkısıyla başlatıyorum bu bölümü. Isitro'ya, Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Melek Mosso senin için seslendiriyor.

Efendim geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi 15 Haziran'da İkizler Burcu'ndaki yeni ay hayata bakış açınızı daraltan koşullardan kurtulup yepyeni bir vizyon geliştirmenize imkan tanıyor. Önünüzü görmediğiniz konularda karşınıza çıkan bir gelişme ya da duyduğunuz bir söz tüm bakış açınızı değiştirebilir. Kendi içinizde koyduğunuz sınırları aşmak, yeni tecrübelere açık olmak, size beklemediğiniz kapılar açacakmış, aralayacakmış. Ne güzel. 20 Haziran'da Şiron'un Boğa burcundaki seyri hayatınızdaki dönüm noktalarını nasıl yönettiğinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz.

geçirmenizi istiyor. Başkalarına dayanmak zorunda hissettiğiniz anlarda yaşadığınız korkuları geride bırakıp kendi dayanıklılığınızla yüzleşecekmişsiniz sevgili terazi ve yükselen teraziler. 21 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçmesi duruşunuzu, Güneş'in tabii Yengeç Burcu'na geçiyor, duruşunuzu, üstlendiğiniz sorumlulukları daha sağlam bir zemine oturtmanızı istiyor. Karar alırken sadece mantığınızı değil, sizin neyin koruduğunu ve güvende hissettirdiğini de hesaba katın lütfen. Adımlarınızı atarken etrafınızdakilere de güven veren bir tutum sergilemek, hayatınızdaki belirsizlikleri ortadan kaldırıp otorite pekiştirecekmişsiniz. Kendinize doğru hedefler seçtiğinizde ulaştığınız noktanın hem sizi hem de çevrenizi tatmin edeceğini görebileceksiniz sevgili terazi ve yükselen teraziler. Sizlerin de şarkısı Soner Arıcı'dan geliyor.

Geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. 15 Haziran'da İkizler Burcu'ndaki yeni ay hayatınızdaki karmaşık durumları ve çözümsüz gibi duran meseleleri akılcı bir yolla sonlandırma kararı almanızı sağlıyor. Sizi yoran, enerjinizi tüketen her ne varsa bununla yüzleşiyorsunuz. Sonra 20 Haziran'da Şiron Boğa Burcu'nda biliyorsunuz. İnsanlarla kurduğunuz bağlarda ve güvendiğiniz kişilerde olan ilişkilerde geçmişten gelen kırgınlıkların onarma fırsatı bulmanızı sağlıyor. Sürekli savunmada kalma ihtiyacını bırakıp karşı tarafı gerçekten anlama gayretine girdiğiniz sırada engellerin nasıl ortadan kalktığını da görecekmişsiniz. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte üzerinizdeki ağır enerjiyi atıp daha umut dolu bakış açınız olacakmış. İnançlarınıza sıkı sıkı sarıldığınız ve sizi ruhen besleyen şeylere yöneldiğiniz bir süreçte olacakmışsınız sevgili akrep ve yükselen akrepler. Şarkınızda Kubilay Karça'dan gelsin.

Efendim geldik sevgili yaylar ve yükselen yaylara. 15 Haziran'daki İkizler Burcu'ndaki yeni ay ikili ilişkilerinizde ve hayatınızdaki ortak yürütülen konularda yepyeni kararlar alma aşamasında olduğunuzu gösteriyor. Artık sümenaltı edilen veya görmezden gelinen sorunları açık ve akılcı bir iletişimle çözme eğiliminde olacaksınız. Karşılıklı beklentilerin net bir şekilde ortaya konması kafa karışıklıklarını da giderecekmiş. 20 Haziran'da Şiron'un Boğa burcundaki konumu kendinize ve meşguliyetlerinize karşı ne kadar özenli olduğunuzla yüzleşmenizi sağlıyormuş. Koşturmaca içinde kendinizi ihmal etmenin getirdiği o yorgunluğu ve stresi artık şifalandırma vakti. Günlük alışkanlıklarınızı size gerçekten hizmet eden ve enerjinizi koruyan bir yapıya kavuştuğunuzda hayatınızın diğer alanlarında bütün tıkanıklıkların da çözüldüğünü fark edeceksiniz. Güneş'in 21 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçişi yüzeysel olandan uzaklaşıp meselelerin derinine inmenizi sağlıyor. İçinizdeki o görünmeyen gücü ve dayanıklılığı keşfedeceksiniz. Sezgilerinize güvenerek durumları fırsata çevireceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinize daha korumacı yaklaşacak ve sizi yıpratan bağlardan tamamen arınarak hayatınızdaki pürüzleri kökünden çözeceksiniz diyor sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Şarkıda hadiseden gelsin.

0: Efendim geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. 15 Haziran'da İkizler Burcu'ndaki yeni ay hayatınızın günlük akışında ve uğraştığınız işlerde çok daha pratik işleyen bir sistem kurmanız için size yol gösteriyor. Üzerinizde yük biriken tüm detaylar bir sıraya koyulup zamanınızı daha verimli kullanmanızın yollarını keşfedeceksiniz diyor. 20 Haziran'da Şiron'un Boğa Burcu'ndaki seyri, hayattan keyif alma ve mutlu olma konularında kendinize koyduğunuz engelleri fark etmenizi sağlayacakmış sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Peki 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle ne olacak? Hayatınızdaki sınırları biraz esnetip karşılıklı güvene daha fazla ihtiyaç duyacaksınız. Sınırlarınızı korumakla birlikte karşınızdaki insanlara karşı daha anlayışlı ve şefkatli bir tutum sergilemek aranızdaki bağları inanılmaz güçlendirecekmiş. Hayatı tek başınıza omuzlamak yerine uyum içinde hareket etmenin verdiği o derin huzuru hissedeceksiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Şarkınız da Murat Dalkılıç'tan gelsin.
1: Tek bir soru, özledin mi, tamam mısın bensiz de?

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
3: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552-244-0572 ve 616-8899. Adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk, lezzeti ayağınıza getiriyor.
4: Reklamlar bitti.